0: İnanıyorsun oğlum.
1: İnanıyorum.
0: LA 18 and LA 541. Louisiana license plate 674 Juliet Echo Echo 674 JEE White Hyundai Tucson.
1: Okay.